okwenenya okwannamaddala Peetero omutuukirivu kwatuyigiriza okuba n'okukkiriza okulabikira mu bikolwa ebirungi. Yakobo omutume kwayigiriza okwagala bannaffe okutali mu bukuusa, Yohana omuganzi kwatukuutirira. Twebulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo omutogo 17 olunyiriri olusooka okutuuka ku